0: Vay-vay, Kasımcan.
1: Hoş.
0: Özlerinin bu tokuğan gelenleri nim degen mi çıraylık?
1: Yakay.
0: Rastım mı çıraylık tokupla?
1: Hıcırkın mısla.
0: Hiridalıkı var, sortlıkı var. Ağılıkı var, öygü sağılıkı var. Öygü salsan yarışır, hiridalı vay-vay. Hecep mi çıraylıkken ma gelen dep karışır?
1: Nurhan, ma dopunu yaman çıraylık tükipla.
0: Şundak mı?
1: Kim pişik çıraylık tükipla? Çöğürüzki mervayetin ciyak kapla. Oturuzki bir tacı kaplıken, Kulli yeşil yıpırmakı kızıl gül yarışkan dek. Taz yarışık da.
0: Şundak mı?
1: Çimen doppa, oz doppa, keysem yarışır. Her millet Şincan halkımı yarışta hay hay deplam karışıyor.

Yarışıp durup ayağım geldi peşimde. Kaynanam gülüp gitti, kaynatam koşup gitti. Kaynanam gülüp gitti, kaynatam yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta.

0: Vay, Kasımcan.
1: Hoş.
0: Özlerinin bu tokuğan gelenleri nim degen mi çıraylık?
1: Yakay.
0: Rastım mı çıraylık tokupla?
1: Hıcırkım ısla.
0: Hiridalıkı va, sortlıkı va. Ağılıkı va, öygü sağılıkı va. Öygü salsan yarışır, hiridalı vay vay. Hecep mi çıraylıkken ma gelendep karışır?
1: Nurhan, ma dopunu yaman çıraylık tükipla.
0: Şundak ma?
1: Kim pişik çıraylık tükipla? Çöğürüzki mervayetin ciyak kapla. Oturuzki bir tacı kaplıken, hulli yeşil yıpırmakı kızıl gülü yarışkandak. Taz yarışık ya.
0: Şundak mı?
1: Çimen doppa, oz doppa, keysem yarışır. Her millet Şincan halkımı yarışta hay hay yaplam karışıyor.

kaynatam. Yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, yarışta, y